0: Mizarak alai pogir?
1: Layodim, layodim.
0: Clementinot al hakir?
1: Layodim, layodim.
0: Mi shehu rotze lashir?
2: Ken.
0: Ken.